0: Yesu Kristo dimo.
1: Oh Ewurade.
0: Oh Ewurade.
1: Bosumiya.
0: Bosumiya.
1: Wodi Ewuremi.
0: Wodi Ewuremi.
1: Ewurade yedi enim.
0: Ewurade yedi enim.
1: Obonifoa.
0: Obonifoa.
1: Wohwehweye.
0: Wohwehweye.
1: Otanfobia.
0: Otanfobia.
1: Nani diachi.
0: Nani diachi.
1: Efibra yewo yan.
0: Efibra yewo yan.
1: Edibesi sese.
0: Edibesi sese.
1: Mini meyere.
0: Mini meyere.
1: Eni yema.
0: Eni yema.
1: Mini minuano.
0: Mini minuano.
1: Eni yema.
0: Eni yema.
1: Eni yasifo.
0: Eni yasifo.
1: Mini mi.
0: Nimi fie
1: ani ya busia
0: ani ya busia
1: oh Ewurade
0: oh Ewurade
1: wo wo adie nyina.